Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz hit müzik.
2: Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

Niyetin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'de bugünkü grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Mutlak mutlak kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecimizi başlatıyoruz," dedi. Şimdi gözler bugün yapılacak grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağında. Kılıçdaroğlu da Özel de bugün kürsüde kendilerinin konuşacağını belirtti. CHP'nin resmi sosyal medya hesabından grup toplantısının bugün saat 13.30'da yapılacağı duyuruldu. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama dikkat çekti. Yönetim Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı. Daltonlar Çetesi'nin adını kullanarak Kılıçdaroğlu ve eşini tehdit eden zanlı tutuklandı. MHP, Konya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. Ocak ayında Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan davasının ilk duruşması bugün görülecek. 14 yaşındaki E.C. ilk kez hakim karşısına çıkacak. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken dün gece İran ve İsrail birbirini hedef aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim diyen ABD Başkanı Trump, aksi halde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söylediğini açıkladı. Trump ayrıca İran'a karşı 2 hafta içinde tam bir zafer ilan edeceklerini savundu. Türk balıkçılar Malta açıklarında denizde çırpınan 48 göçmeni kurtardı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Erdoğan, başta ticaret, enerji ve madencilik olmak üzere işbirliğini geliştirmek istediğini ifade etti. Milli güvenlik konferansları bugün Beştepe'de başlıyor. Özorman İş Sendikası, son dönemde artan yağışlarla birlikte ormanlarda oluşan örtü otunun orman yangın riskini arttırdığına dikkat çekti. Bakan Şimşek, enflasyon düşmeye devam edecek, kötümser olmaya gerek yok, dedi. Ticaret Bakanlığı hangi ad ya da hangi gerekçeyle olursa olsun servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmelere cezaların uygulanacağı uyarısında bulundu. Dünya genelinde nükleer silah harcamaları rekor kırdı. ABD tek başına diğer ülkelerin toplamını geçti. ABD Başkanı Trump, New York'taki Madison Square Garden'da oynanan NBA finali 3. maç öncesinde taraftarların yuhalamalarıyla karşılandı. Antropik'in ardından yapay zeka şirketi OpenAI'da borsada halka arz için gizli başvuru yaptı.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren amirli futbol takımının antrenmanlarını yapacağı tesisler hazır. Tesis genelinde yer alan tüm ekranlara Welcome Türkiye yazısı ve amirli futbol takımının fotoğrafı yansıtıldı. Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında Beşiktaş Gein Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 yendi, seri 2-2 oldu.
1: Türkiye

0: Merkez finans haberlerini sunar.
1: Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta 50,3'e çıkarak üst üste 29. kez iyileşmeye işaret etti. Ocak-Mayıs döneminde İşkur 590 bin işe yerleştirmeye aracılık etti. IMF Başkanı Georgieva tüm dünyaya yeni krizlere hazırlıklı olun uyarısı yaptı. Avrupa Birliği'nde enflasyon yeniden yükselişe geçti. Maaşlar fiyat artışlarının gerisinde kaldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
3: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

0: anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Reklamlar.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'de bugünkü grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Mutlak mutlak kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecimizi başlatıyoruz," dedi. Şimdi gözler bugün yapılacak grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağında. Kılıçdaroğlu da Özel de bugün kürsüde kendilerinin konuşacağını belirtti. CHP'nin resmi sosyal medya hesabından grup toplantısının bugün saat 13.30'da yapılacağı duyuruldu. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama dikkat çekti. Yönetim Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı. Daltonlar çetesinin adını kullanarak Kılıçdaroğlu ve eşini tehdit eden zanlı tutuklandı. MHP, Konya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. Ocak ayında Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan davasının ilk duruşması bugün görülecek. 14 yaşındaki E.C. ilk kez hakim karşısına çıkacak. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken dün gece İran ve İsrail birbirini hedef aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim diyen ABD Başkanı Trump, aksi halde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söylediğini açıkladı. Trump ayrıca İran'a karşı 2 hafta içinde tam bir zafer ilan edeceklerini savundu. Türk balıkçılar Malta açıklarında denizde çırpınan 48 göçmeni kurtardı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Erdoğan, başta ticaret, enerji ve madencilik olmak üzere işbirliğini geliştirmek istediğini ifade etti. Milli Güvenlik Konferansları bugün Beştepe'de başlıyor. Özorman İş Sendikası, son dönemde artan yağışlarla birlikte ormanlarda oluşan örtü otunun orman yangın riskini arttırdığına dikkat çekti. Bakan Şimşek, enflasyon düşmeye devam edecek, kötümser olmaya gerek yok, dedi. Ticaret Bakanlığı hangi ad ya da hangi gerekçeyle olursa olsun servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmelere cezaların uygulanacağı uyarısında bulundu. Dünya genelinde nükleer silah harcamaları rekor kırdı. ABD tek başına diğer ülkelerin toplamını geçti. ABD Başkanı Trump, New York'taki Madison Square Garden'da oynanan NBA finali 3. maç öncesinde taraftarların yuhalamalarıyla karşılandı. Antropik'in ardından yapay zeka şirketi OpenAI'da borsada halka arz için gizli başvuru yaptı.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta 50,3'e çıkarak üst üste 29. kez iyileşmeye işaret etti. Ocak-Mayıs döneminde İşkur 590 bin işe yerleştirmeye aracılık etti. IMF Başkanı Georgieva tüm dünyaya yeni krizlere hazırlıklı olun uyarısı yaptı. Avrupa Birliği'nde enflasyon yeniden yükselişe geçti. Maaşlar fiyat artışlarının gerisinde kaldı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Fenni. Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Frankie Biz.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Ride with the mob. Hamdulillah. Check in with me.

Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: fiyatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Yatırım dünyasını daha iyi

anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister o.
1: Alarmını kapat. Radyonu aç. Metro FM'de yine harika bir sabah.

0: ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, bankanın güzeli. Sen neredeysen orada.

0: biz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Reklamlar.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'de bugünkü grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Mutlak mutlak kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecimizi başlatıyoruz," dedi. Şimdi gözler bugün yapılacak grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağında. Kılıçdaroğlu da Özel de bugün kürsüde kendilerinin konuşacağını belirtti. CHP'nin resmi sosyal medya hesabından grup toplantısının bugün saat 13.30'da yapılacağı duyuruldu. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama dikkat çekti. Yönetim Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı. Daltonlar Çetesi'nin adını kullanarak Kılıçdaroğlu ve eşini tehdit eden zanlı tutuklandı. MHP, Konya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. Ocak ayında Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan davasının ilk duruşması bugün görülecek. 14 yaşındaki E.C. ilk kez hakim karşısına çıkacak. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken dün gece İran ve İsrail birbirini hedef aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim diyen ABD Başkanı Trump, aksi halde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söylediğini açıkladı. Trump ayrıca İran'a karşı 2 hafta içinde tam bir zafer ilan edeceklerini savundu. Türk balıkçılar Malta açıklarında denizde çırpınan 48 göçmeni kurtardı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Erdoğan, başta ticaret, enerji ve madencilik olmak üzere işbirliğini geliştirmek istediğini ifade etti. Milli Güvenlik Konferansları bugün Beştepe'de başlıyor. Özorman İş Sendikası, son dönemde artan yağışlarla birlikte ormanlarda oluşan örtü otunun orman yangın riskini arttırdığına dikkat çekti. Bakan Şimşek, enflasyon düşmeye devam edecek, kötümser olmaya gerek yok, dedi. Ticaret Bakanlığı hangi ad ya da hangi gerekçeyle olursa olsun servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmelere cezaların uygulanacağı uyarısında bulundu. Dünya genelinde nükleer silah harcamaları rekor kırdı. ABD tek başına diğer ülkelerin toplamını geçti. ABD Başkanı Trump, New York'taki Madison Square Garden'da oynanan NBA finali 3. maç öncesinde taraftarların yuhalamalarıyla karşılandı. Antropik'in ardından yapay zeka şirketi OpenAI'da borsada halka arz için gizli başvuru yaptı.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren milli futbol takımının antrenmanlarını yapacağı tesisler hazır. Tesis genelinde yer alan tüm ekranlara Welcome Türkiye yazısı ve milli futbol takımının fotoğrafı yansıtıldı. Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında Beşiktaş Gein Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 yendi, seri 2-2 oldu.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta 50,3'e çıkarak üst üste 29. kez iyileşmeye işaret etti. Ocak-Mayıs döneminde İşkur 590 bin işe yerleştirmeye aracılık etti. IMF Başkanı Georgieva tüm dünyaya yeni krizlere hazırlıklı olun uyarısı yaptı. Avrupa Birliği'nde enflasyon yeniden yükselişe geçti. Maaşlar fiyat artışlarının gerisinde kaldı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: ertelemeden uyandıysam bu şarkıyı hak ettim. Günaydın.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Adresine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
1: Reklamlar.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.

0: www.radyoviva.com.tr'de.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik. Dolce Gabbana, I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: What the...
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren A-Milli futbol takımının antrenmanlarını yapacağı tesisler hazır. Tesis genelinde yer alan tüm ekranlara Welcome Türkiye yazısı ve A-Milli futbol takımının fotoğrafı yansıtıldı. Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında Beşiktaş Geyin Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 yendi, seri 2-2 oldu.

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Türkiye İhracat Pazarları İklimi Endeksi Mayıs'ta 50,3'e çıkarak üst üste 29. kez iyileşmeye işaret etti. Ocak-Mayıs döneminde İşkur 590 bin işe yerleştirmeye aracılık etti. IMF Başkanı Georgieva tüm dünyaya yeni krizlere hazırlıklı olun uyarısı yaptı. Avrupa Birliği'nde enflasyon yeniden yükselişe geçti. Maaşlar fiyat artışlarının gerisinde kaldı.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: reklama.
1: Sen bütün bir Aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
2: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
1: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
2: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
1: Aynen hiç ilişkimizde ilerleme iş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren amili futbol takımının antrenmanlarını yapacağı tesisler hazır. Tesis genelinde yer alan tüm ekranlara Welcome Türkiye yazısı ve amili futbol takımının fotoğrafı yansıtıldı. Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 yendi, seri 2-2 oldu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey. Metro FM.

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Dices.
1: Metro FM'de
2: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta 50,3'e çıkarak üst üste 29. kez iyileşmeye işaret etti. Ocak-Mayıs döneminde İşkur 590 bin işe yerleştirmeye aracılık etti. IMF Başkanı Georgieva tüm dünyaya yeni krizlere hazırlıklı olun uyarısı yaptı. Avrupa Birliği'nde enflasyon yeniden yükselişe geçti. Maaşlar fiyat artışlarının gerisinde kaldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM.
5: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
6: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
7: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro FM, non-stop Metro.
10: FM.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen
1: ol. Limitsiz Metro. I feel like designer and nothing else matters. I ride that Gucci to Prada.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: tarihinin 60 yıllık dev efsanesi Scorpions, BKM organizasyonuyla 24 Haziran'da İstanbul'da. Milyonlara ilham veren zamansız itleri, kusursuz sahne enerjisiyle grup 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda tarihi bir geceye imza atacak. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müziği.

0: Eda.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro.
4: Non-stop. Non-stop Metro.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Call her how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 5 numarasıydı Andre Toronto,

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Ve bu haftanın zirve sahibi Metro FM Top 40'ın bir numarası bir kez daha Tame Impala featuring Jenny.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta 50,3'e çıkarak üst üste 29. kez iyileşmeye işaret etti. Ocak-Mayıs döneminde İşkur 590 bin işe yerleştirmeye aracılık etti. IMF Başkanı Georgieva tüm dünyaya yeni krizlere hazırlıklı olun uyarısı yaptı. Avrupa Birliği'nde enflasyon yeniden yükselişe geçti. Maaşlar fiyat artışlarının gerisinde kaldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Dinlenen Yabancı Müzik Radyosu'ndan herkese merhaba, ben Cengiz. Güzel bir salı günü, günün ikinci bölümünden sona doğru partilemeye başladık. Plastica Toy, Minelli yanında ona vokal yapıyordu. Yesterday günün ilk şarkısı oldu partimizin. En çok sevdiğiniz şarkılarla günü keyiflendirmeye, renklendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki saatler boyunca hepinize iyi eğlenceler. Maisik geliyor, Life is Simple.
1: Limitsiz
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

müzik dünyasının hızlı tüketicileri olduğumuz için bir zamanlar çok severek dinlediğimiz şarkıları bir anda unutup gerilerde bırakabiliyoruz. Onları hatırlatmak hem bizim görevimiz hem sizi keyiflendirmek için en iyi yöntemlerden biri diye düşünüyorum. Bethlehem bunlardan biriyle geldi. Adını, sanını ya da şeklini, tipini hatırlamasanız bile bu şarkının güzelliğini unutmak mümkün değildi. Play ile günümüzü keyiflendirdik. Tame Impala ve Jilin'in harika şarkısıyla güne keyif katmaya devam ediyoruz. Radyonuzda vazgeçilmezimiz ve Metro FM'in bir numarası bu haftada.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ
4: Cengiz Ünsal'la
3: Metro Online devam ediyor.
4: Rock that Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Epey şarkılarla tanışma zamanı, günün hit adayı Anatoly ve Talk To You radyonuzdaydı. Gerisi artık sizlere kalıyor. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Metro FM bu şarkıyı sıklıkla çalsın mı sorunun cevabı için oylamaya hemen katılabilirsiniz. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de gelmişken story bölümünden günün hit şarkısı için oylamaya hemen katılın.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

Metro FM'de yeni hissedip müzik devam ediyor. Hafif hafif hissetmeye başladığımız yaz sıcaklarıyla birlikte içimizi kıpır kıpır yapan efsane yaz şarkıları da yeni baştan naftalinli sandıklardan çıktı, karşımıza geldi. Daddy Yankee bunlardan biriyle ortalığı kasıp kavurdu. Gasolina'yı geride bırakıyor ve şöyle sert bir şeyler çalsa da kendimize gelsin diyenler için Imagine Dragons'u radyonuza getiriyoruz. O efsane şarkı Bleaver.

0: mesajı.
1: Reklamlar. CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro Line'de Cengiz Radyonuz'da harika Metro FM şarkılarıyla bu güzel salı öğleden sonrası enerji depolamaya devam ediyoruz. The Second Voice Let Me Be ile günümüzü güzelleştirdi. Saatin şanslı ismi Yunus Bozdağ'da Aya Nakamura şarkısıyla hem kendi gününe hem de bizim günümüzü güzelleştiriyor. Lil Pump eşlik ediyor bu şarkıda Aya.

0: Çok seven insanların şeri hep ileride.
1: Görüşürüz. Reklamlar. Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: günün yorgunluğunu geride bırakmanıza yardımcı oluyorum. Bu harika Metro FM şarkılarıyla Echo Vibe dinleyelim o zaman. Real Love'la Metro Online devam ediyor.
1: Limitsiz.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

Metro FM'de Mixtrip Müzik devam ediyor. Satisfaction mashup'ıyla Billie Eilish Bad Guy'la gününüzü keyiflendirdi diye düşünüyorum. Keyfimize kaldığı yerden devam edip 2010 yılında hayatımıza giren Faris Movement projesinin en hit şarkılarından biri Katara eşliğinde geliyor ve bizi 16 yıl öncesine götürüyor. Like a G6.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün

0: burada tanıştırıyorum sizleri. Günün hiti Anatur'dan geldi. Talk to you radyonuzdaydı. Gerisi artık size ve oylarınızda kalıyor. DJ Cengiz Ünsal'a Instagram adresim beni ve şarkıyı orada bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

Metroline ile Cengiz Radyo'nuzda keyifli güzel bir salı günü. Günün tarihi 9 Haziran oldu. Bugün partileyeceğimiz, doğum günü kutlaması yapacağımız isim Çağla Yılmaz. Yeni yaşın kutlu olsun Çağla. Harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana. Metro FM'den doğum günü armağanın geldi bile. Aç radyonun sesini, hep birlikte senin yaş gününü kutlayalım. Slater burada. Dance, iyi ki doğdun. Mutlu güzel yaşlar.

0: Reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbirine ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuyorsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ'cinizin salla, Metro Online devam ediyor.

Son günlerin en etkileyici şarkılarından bir tanesi bu olsa gerek. Saatin de şanslı isminin favorisi olduğu Yavuz Erkan. Metro FM TR Instagram adresinden istek şarkım bize ulaştı. Biz de

0: Kusursuz sahne enerjisiyle grup 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda tarihi bir geceye imza atacak. Medya sponsoru Karnaval.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta 50,3'e çıkarak üst üste 29. kez iyileşmeye işaret etti. Ocak-Mayıs döneminde İşkur 590 bin işe yerleştirmeye aracılık etti. IMF Başkanı Georgieva tüm dünyaya yeni krizlere hazırlıklı olun uyarısı yaptı. Avrupa Birliği'nde enflasyon yeniden yükselişe geçti. Maaşlar fiyat artışlarının gerisinde kaldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro, FM, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Bu da Ben Hims'in o harika şarkısı Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığıyla hayatınıza girdi. Herkesten önce siz tanıştınız, her yerde bu şarkıyı duyacaksınız. Aykeme Kema ile 16'ya adımımızı attık. En çok sevdiklerinizden bir tanesiyle yola devam edelim. Enerji patlamalı partimizin keyfini çıkartalım. Tame Impala, Genie birlikte. Dracula, Metro FM'de iyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

Metro Line'de Cengiz Radyonuz'da yanımda BB Rexha ve Faithless var. Efsane şarkı Insomnia sample'larıyla BB Rexha'nın bu yıl çıkardığı en büyük hiti, aynı zamanda yılın da en büyük hitlerinden biri New Religion kulaklarınızdaydı. Bir başka büyük hit, bir başka büyük isimden geliyor. Saatin şanslı ismi Yusuf Eroğlu için Dua Lipa ve Blow Your Mind dinleme zamanı.

FM'de Lemin Serip Müzik devam ediyor. Lil Nas X ve Jack Harlow radyonuzdaydı. Özellikle video klibiyle büyük tepki toplamış ya da olay olmuş şarkılardan bir tanesi ama Lil Nas X'in kariyerindeki en büyük hitlerden de biridir aynı zamanda. Industry Baby'yi geride bırakıyoruz. Düşünüyoruz bakalım size nasıl yardımcı olabiliriz günün bu yorgunluk üzerinize çökmüş saatlerinde. Pharoah Stiller'ın bu güzel şarkısı içinizdeki ateşi alevlendirecek diye düşünüyorum. Açın Metro FM'in sesini. Herkes bu enerjiden istifade etsin. Black Lily. Yes.

0: Reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
0: Around the world.
1: DJ'ciğimizin salı Metro Online devam ediyor.

Latin yıldızı Anita The Weeknd'le beraber geldi. São Paulo yolun sonuna bizi iyice yaklaştırdı. Ben Cengiz. Saat 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur herkes için geride bıraktığımız dakikalar. Yarın haftanın tam ortası çarşamba günü saatler 14'ü gösterdiğinde en iyimizi burada ben sizler için çalmaya başlayacağım. Hepiniz davetlisiniz. Görüşürüz.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta 50,3'e çıkarak üst üste 29. kez iyileşmeye işaret etti. Ocak-Mayıs döneminde İşkur 590 bin işe yerleştirmeye aracılık etti. IMF Başkanı Georgieva tüm dünyaya yeni krizlere hazırlıklı olun uyarısı yaptı. Avrupa Birliği'nde enflasyon yeniden yükselişe geçti. Maaşlar fiyat artışlarının gerisinde kaldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go!
9: Hadi başlayalım.

Zaten sinirli birini daha da öfkelendirmenin en iyi yolu nedir biliyor musunuz? Sakin ol demek. Ama hareket etmek öfkeyi en hızlı dağıtan şey. Ve tahminen bunu bilen Daddy Yankee'nin 2019'da yayınlanan ve Snow'un 1992 klasiği Informer'dan sample almayı geçtim. Snow'un kendisinin de eşlik ettiği parçası. Spotify'da 1 milyar dinlenmeyi en hızlı geçen Latin parçalardan biri haline gelen Con Calma radyomuzdaydı. Salı akşamı saat 17. Yeni haftada ikinci adım. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın ve saat 19'a dek sizin için seçtiğim şarkılarla dünyayı dolaşıyoruz. Ücretsiz Karnaval App'i indirin Türkiye'nin en büyük ses platformunda. Limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinleyin. 2009 Revolution albümünden. Pitbull'un Amerika 2 numarasına çıkan Tropic Pop hit'i. Limitsiz hit müziği. Metro FM'de I Know You Want Me.

0: reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

2017 tarihli Jungle Rules albümünden French Montana'nın Sway Lee vokaliyle Amerika ve İngiltere'de 3 numaraya çıkan parçası Unforgettable radyonuzaydı. Unutulmaz olmanın 2 yolu var. Ya aşırı iyi biri olarak akılda kalmak, ki burada saflıkla yaftalanma olasılığı var, ya da gerçekten kötü biri olmak. Billy'nin seçimi belli, sadece daha diyor. Her neslin kalıcı olma tanımı farklı. Sosyal medya ve always on iletişim dönemi her şeyi değiştirdi. 2019 When We All Fall Asleep Where Do We Go albümünden. Kardeşi Phineas'ın prodüksiyonuyla Amerika'nın bir numarasına çıkıp Old Town Road'un 19 haftalık zirve serüvenini bitiren, 2020 Grammy'lerinde ise yılın kaydı ve yılın şarkısı ödüllerini alan parça Metro FM'de Bad.

2018 yılında İngiltere'nin bir numarasında 8 hafta aralıksız kalarak Dua Lipa'nın o güne dek en uzun zirve parçası One Kiss radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'da. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Around the World'ün son 2 haftasında Dua Lipa'dan kaçış yoktu. Çünkü şehirlerin reklam panolarına bile her köşeden karşımıza çıktı. Hatta radyoda da çıkması işin doğal sonucu. Çünkü stüdyodan çıktığım anda arabayla karşımda bana kendisini hatırlattığı için listede mutlaka yer buldu. Yaptığı müziğin keyifli bir nostalji olması da ayrı bir etki tabii ki. 2016'da Fransız vokalist Imani'nin a cappella şarkısını Filato ve Karas remixiyle Avrupa kulüplerini saran bir hale çeviren Metro FM'de an itibariyle dinlemeye başladığınız Don't Be So Shy.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Around the world. Cover of the day.
2: Aha. This my shit. Aha, this my shit. All

Bu akşamın yapay zeka coverında No Doubt sonrası Gwen Stefani'nin solo kariyerinin en parlak anlarından biri. Neptunes prodüksiyonuyla Love Angel Music Baby, Lamb albümünün 2005 yılında 4 hafta Amerika'nın bir numarasında kalan single'ı. Nirvana'nın efsane frontmeni Kurt Cobain'in karısı Courtney Love'a verdiği yanıt. Hollaback Girl, algoritma tanrılarının elinde yeniden yorumlandı. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Ben Arkın. 1989'a dönüyoruz. Athens, Georgia çıkışlı. The B-52's'un Tin Roof Rusted nakaratıyla bir kuşağın parti anlayışını tanımlayarak Amerika'nın 3 numarasına kadar çıkan parça. Metro FM'de Love.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

2003'te hayata veda eden Erkin Koray'ın Türk rock mirasını yeniden dans pisti diline çeviren bir kuşağa saygı. Mahmut Orhan'ın geçen hafta sonu setinde çaldığı Erkin Koray prodüksiyonuyla büyük ilgi görmesinin ardından 2016 imzalı Sena Şener vokalli Avrupa kulüplerini saran Six Days radyonuzdaydı. Moda'ya verilen 6 gün aslında bir poza eşittir. 1990'da Madonna'nın I'm Breathless film müziğinden. Shep Pettibone prodüksiyonuyla Amerika bir numarasına çıkıp ballroom kültürünü ana akıma taşıyan parçası. Metro FM'de Vogue.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren milli futbol takımının antrenmanlarını yapacağı tesisler hazır. Tesis genelinde yer alan tüm ekranlara Welcome Türkiye yazısı ve milli futbol takımının fotoğrafı yansıtıldı. Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında Beşiktaş Gein Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 yendi, seri 2-2 oldu.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
3: FM. Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta 50,3'e çıkarak üst üste 29. kez iyileşmeye işaret etti. Ocak-Mayıs döneminde İşkur 590 bin işe yerleştirmeye aracılık etti. IMF Başkanı Georgieva tüm dünyaya yeni krizlere hazırlıklı olun uyarısı yaptı. Avrupa Birliği'nde enflasyon yeniden yükselişe geçti. Maaşlar fiyat artışlarının gerisinde kaldı.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

2004 yazına döndük. Nina Sky'in Jamaikalı Coolie Dance ritmi üstüne kurduğu Amerika 4 numarasına çıkan parça Move Your Body radyonuzdaydı. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Denizdeki dalganın içindeyseniz onu kontrol edemezsiniz. Ancak üstünde durabildiğiniz dalgada sörf yapılır. İçindeyseniz ya yüzüyorsunuzdur ya dalıyorsunuzdur ya da boğulmak üzeresinizdir. Heyecan da öyle, öfke de, kıskançlık da. O yüzden her hissettiğinize, her düşündüğünüze inanmayın derim. 1982 tarihli So Excited albümünden Pointer Sisters'ın 1984 re-release ile Amerika'da 9 numaraya kadar çıkan parçası. Metro FM'de I'm So Excited.

Porto Rikolu Don Omar'ın Lucenzo ile 2010'da yayınladığı Fast and Furious serisinin 5. filmi Fast Five soundtrackinden Spotify'da 2 milyardan fazla dinlemeye ulaşan parça Danza Kuduro radyomuzdaydı. Racketon'la Neo Disco aynı eyleme geçen enerjisini taşımaya devam ediyor. Danstan kudurmak üzereyiz. Değişen sadece müziğin dili. 2019 tarihli Hot Pink albümünden Doja Cat'in 2020'de Nicki Minaj remixiyle Amerika bir numarasına çıkan parçası TikTok koreografisiyle Z kuşağının popta dönüm noktalarından biri haline gelen Say So radyonuzda. Metro FM'de limitsiz hit müzik.

0: running through my veins. Cherry. Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum.

Alman menşeli Mr. President'in 1996 yılında Almanya'nın 2 numarası kadar yükselmesinden bu yana sözlerinin ne anlama geldiğini hala kimsenin tam olarak çözemediği parçası. Coco Jumbo radyonuzdaydı. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Herkesin kendi dilini icat ettiği popun Babil Kulesi epey hızlı yükseliyor gibi. Dün Snow'un Jamaica aksanıyla başlamıştık. Şimdi Brezilya'ya geçelim. 2012'de Brezilyalı Gustavo Lima'nın Sertanejo damarıyla Avrupa kulüplerini saran parçası. Metro FM'de...

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

Barbra Streisand. Bir ara Amerika Boston'da o kadar çok Türk öğrenci vardı ki Bostoncu olarak anarlardı kendi aralarında. Boston'lı ama Adana İncirlik'te yaşadığı dönemin etkisiyle kendi plak şirketinin logosunda Ay Yıldız kullanan, yani tersine beyin göçü yaratan DJ prodüktör Armand Van Helden ve Montreal'li 15 yaşında 1997 yılında DMC Dünya Turntablism şampiyonu olan Deha A-Track, ki kendisi Kanye West'in Late Registration döneminde tur DJ'liğinde yapıyordu. Bu iki uluslararası yeteneğin Dark Souls projesi. 2010'da bir araya geldiklerinde İngiltere'nin 3 numarasına çıkan parçaları Barbra Streisand radyonuzdaydı. Uluslararası yetenekli olsanız, bağımsız bir indie de olsanız sonuçta başarıya dinleyici karar verir. Bağımsız şarkıcı Rachel Starr'ın 1963 Music Man müzikalinden adapte ettiği parçaya yorumu. Metro FM'de Till There Was You.

0: Sin.
1: Reklamlar. Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyor.

yılında Roman DJ Saban'ın Raluca vokaliyle yayınladığı parça Aroma radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de salı akşam eve dönüş yolculuğunda size eşlik eden dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Yarın 17'de Around the World Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesi ve dinlediğiniz yerin frekansında radyonun nostaljisiyle yeni bir dünya turunda yayında olacak. Biten şarkı Aroma'nın da söylediği gibi koku hafızada en güçlü iz bırakan duyu. Bir parfüm kokusu tek bir nefeste bütün yılları geri sarabilir. Veda dediğimiz şey de aynı. Sözcükler unutulur ama kokular kalır. 2000 No Strings Attached albümünden. NSYNC'in Amerika 4 numarası 2024 Deadpool & Wolverine'in açılış koreografisiyle yeni bir nesilde viral olan klasik. Metro FM'de Bye Bye Bye. Daha fazlası için yarın aynı saatte aynı yerdeyiz. Sesimi duyan herkese iyi akşamlar. Ben Arkan.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS'nin

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta 50,3'e çıkarak üst üste 29. kez iyileşmeye işaret etti. Ocak-Mayıs döneminde İşkur 590 bin işe yerleştirmeye aracılık etti. IMF Başkanı Georgieva tüm dünyaya yeni krizlere hazırlıklı olun uyarısı yaptı. Avrupa Birliği'nde enflasyon yeniden yükselişe geçti. Maaşlar fiyat artışlarının gerisinde kaldı. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Biz reklamlar. Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz hit müziği.

0: énergique, dynamique, limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil listesi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil Budur hissi.
3: Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 5 numarasıydı. Andre Toronto.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Ve bu haftanın zirve sahibi Metro FM Top 40'ın bir numarası bir kez daha Tame Impala featuring Jenny.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren A-Milli futbol takımının antrenmanlarını yapacağı tesisler hazır. Tesis genelinde yer alan tüm ekranlara Welcome Türkiye yazısı ve A-Milli futbol takımının fotoğrafı yansıtıldı. Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 yendi, seri 2-2 oldu.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: İstanbul. Always Metro. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever Metro.

0: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Limitsiz hit müzik.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
0: Limitsiz hit müzik.
2: Yeah yeah yeah yeah yeah. Nah.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnaval.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: 오빤 강남 스타일.
1: 에너지, 디나믹, 리미티드 히트 뮤직. 메트로 FM.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: Rade Gucci de Prada, that Dolce Gabbana, I feel like designer, and nothing else matter. Rade Gucci de Prada.

Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
2: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
1: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
2: Metro FM'te.

0: Bir
1: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
3: Rocket Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.